Yengen ham sen babam, ham ne kadar koyacağımı. Yengen yok ham sen beni tibuler. Bilin dedim, acı dünyasın.